Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Mathilde'in ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri dönüş

arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak, Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daum, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Uluslararası Af Örgütü İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü

yapıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af örgütü, İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Çin'de tarihi zirve Xi-Trump görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de tarihi bir zirvede bir araya geldi. Liderler ticaret, ekonomi, Tayvan ve İran konularını görüşüyor. Xi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini vurgularken Trump da ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

Ja.

0: Fakir ölse şaşan olmaz, bir yasa başan olmaz. Vay vay vay vay vay vay
1: vay vay.
0: Mezarını deşen olmaz, ne olacak enginin halı vay.
1: Ne olacak bu engali?
0: Mezarını deşen olmaz, ne olacak enginin halı vay.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ortaklık ve 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alınacak. Erdoğan daha sonra Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bölgesel mesajlar verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Mathilde'in ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili, Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri dönüş hedefi veya takvimi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Azerbaycan arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak, Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aung Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daum, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt, Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af Örgütü, İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Çin'de tarihi zirve Xi-Trump görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de tarihi bir zirvede bir araya geldi. Liderler ticaret, ekonomi, Tayvan ve İran konularını görüşüyor. Xi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini vurgularken Trump da ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yiğitler silkinip ata binenler, nerelerde bozkurtlara gün olur. Yiğit olan döney döney dövüşür, kanlı gömlek koç ile şan olur.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ortaklık ve 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alınacak. Erdoğan daha sonra Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bölgesel mesajlar verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Mathilde'in ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri dönüş hedefi veya takvimi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Türkmenistan arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak, Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aung Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daum, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt, Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af Örgütü, İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Çin'de tarihi zirve Xi-Trump görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de tarihi bir zirvede bir araya geldi. Liderler ticaret, ekonomi, Tayvan ve İran konularını görüşüyor. Xi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini vurgularken Trump da ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ortaklık ve 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alınacak. Erdoğan daha sonra Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bölgesel mesajlar verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Mathilde'in ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri dönüş hedefi veya takvimi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daum, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt, Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af Örgütü, İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Çin'de tarihi zirve Xi-Trump görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de tarihi bir zirvede bir araya geldi. Liderler ticaret, ekonomi, Tayvan ve İran konularını görüşüyor. Xi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini vurgularken Trump da ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz.

0: olsam Türkmenim, bayatlardan Türkmenim, damarlarımdaki asil kan, aslına çektiğim ırk menem, yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem, yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem, can içre canan bilmişem kavim kardeş, neredesin? 7 koldan 24 boydan gelmişem Orta Asya'da. Yayından fırlayan yok, huduttan hududa atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem. Az gitmişem, uz gitmişem, dere tepe düz gitmişem. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağları, göçebe adımlarla gezmişem. Irak'a yakın, yurdumu Irak eylemişem. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem. Kızgın tohumlar serpmişem, emek vermişem, aşa getirmişem. Türk illerine haber salmışam, kavim kardeş, neredesin? Selçuklu Şahı sultanlarım adım atmış otağım, kapıda karşılamışım civan mert erlerimi, başım gözüm üstüne berhudar ağırlamışım. Musul'da zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Beyteginliler, yiğit yatağı atabegler kurmuşam, 9 başlı tuğlar aparmışam yarenler. Türk'ün adını alemlere duyurmuşam, bayındır kızanı torunlarımı kucaklamışam, bahar coşkusu ak koyunlar gibi ovalara yayılmışam, Sultan Cined'in emaneti Şah İsmail'imle pişirmişem hamyanlarımı, ocağımda tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışam. Genç Osmanlı ile açmışam Bağdat'ın kapısını, cahiliye devrini hepten kapatmışam, din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları, çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi, çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam, derin hülyalara dalmışam kavim kardeş, neredesin? Ne zaman ki Türk birliğine diş bilemiş düşman, çapraz fişek silahıma davranmışam, zırnık ödün vermemişem ha sevgimde, korkmamışam hiç, ölümleri kuşanmışam, yalın ayak koşmuşam Kafkas cephelerine, Sarıkamış harekatına katılmışam, buz kesmiş yüreğim Allahu Ekber dağlarında, katmer katmer kefensiz donmuş Çanakkale.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ortaklık ve 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alınacak. Erdoğan daha sonra Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bölgesel mesajlar verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Mathilde'in ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili, Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri dönüş hedefi veya takvimi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Suriye ile Azerbaycan arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak, Azerbaycan'ın Şanmaslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daum, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt, Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af Örgütü, İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Çin'de tarihi zirve, Xi-Trump görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de tarihi bir zirvede bir araya geldi. Liderler ticaret, ekonomi, Tayvan ve İran konularını görüşüyor. Xi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini vurgularken Trump da ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıda WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

0: يورت اف ام 97.8 صوت.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına da başkanlık edecek. Görüşmelerde iki ülke arasında stratejik ortaklık ve 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alınacak. Erdoğan daha sonra Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bölgesel mesajlar verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Belçikalı mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Belçika Kraliçesi Mathilde'in ekonomik misyon ziyareti sırasında gerçekleşti. İkili, Türkiye Cumhuriyeti Belçika ilişkilerini ve ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz Hama'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Hama Valisi Abdurrahman Es Süheyen ile bir araya gelerek yerel işbirliği ve destek mekanizmalarını görüştü. Ziyaret kapsamında heyet, Hama'daki tarihi su değirmeni, Azem Sarayı ve Nuri Camii'ni inceledi. Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyecilik tecrübesini Suriye şehirleriyle paylaşarak altyapı, eğitim ve tarım gibi alanlarda katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Hama ile Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli İli Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği kurulması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani zorla geri dönüş kaosa yol açar. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin mali destek olmadan geri dönmeye zorlanmasının ülkede kaosa yol açacağını belirtti. Euronews'a konuşan Şeybani, geri dönüşlerin aceleye getirilmemesi ve öncelikle ekonomik istikrar ile istihdam yaratılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Şeybani, resmi bir geri dönüş hedefi veya takvimi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

arasında yeniden imar işbirliği görüşüldü. Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdurrezzak, Azerbaycan'ın Şam Maslahat Güzarı Elnur Şah Hüseyinov ile bir araya gelerek konut, altyapı ve yeniden imar alanlarında işbirliğini değerlendirdi. Görüşmede iki ülke deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme kararı aldı. Suriye heyeti 13. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a yapacağı ziyaret sırasında özel toplantılar gerçekleştirecek.

Yunan Cumhurbaşkanı Avn Suriye Maslahat Güzarı ile görüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Daum, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İyad El-Hazza ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüştü. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'deki ev yıkımları savaş suçudur. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneitra vilayetinde sivil evleri yıkmasını savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiğini açıkladı. Örgüt, Aralık 2024'ten bu yana en az 23 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını ve bunun uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti. Af Örgütü, İsrail'in sınır güvenliği gerekçesinin sivillerin evlerini yıkmak için mazeret olmayacağını vurguladı.

Çin'de tarihi zirve, Xi-Trump görüşmesi başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de tarihi bir zirvede bir araya geldi. Liderler ticaret, ekonomi, Tayvan ve İran konularını görüşüyor. Xi iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini vurgularken Trump da ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Dönülmez akşamın ufundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç. Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle. Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan geçince başlayacak, bitmeyecek sükunlu gece. Gruba karşı bu son bahçelerde keyfince, ya şevk içinde harap ol, ya aşk içinde gönül. Ya lale açmalıdır göğsümüzde, yahut gül.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kendi alanında ustalığını yazdığı eserlerle göstermiş yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Türk şiirinin doruklarından Yahya Kemal Beyatlı'nın Rintlerin Akşamı adlı şiiriyle başladık.
1: Asıl adı Ahmet Agah olan Yahya Kemal Beyatlı, 2 Aralık 1884 günü Üsküp'te büyükannesi Adile Hanım'ın konağında dünyaya geldi. Üsküp'te bir süre belediye reisliği yapan icra memuru İbrahim Naci Bey ile Nakiye Hanım'ın oğludur. Soyu hem anne hem de baba tarafından 3. Mustafa dönemi Rumeli Sancak Beylerinden nişi alan Şehsuvar Paşa'ya dayanır. İlk öğrenimine Üsküp'teki yeni mektepte başlayan Yahya Kemal daha sonra modern eğitim veren Mektebi Edeb'e girdi. Ailece Selanik'e taşındıklarından öğrenimini Selanik İdadesi'nde sürdürdü. Yaz tatillerini anneannesinin çiftliklerinin bulunduğu Rakofça bölgesinde geçirdi. Şimdi dinleyeceğimiz Açık Deniz adlı şiirinin baş taraflarında Rakofça'daki çiftlikte geçirdiği günlerin iz düşümlerini görüyoruz.

Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum her lahza bir alev gibi hasretle duydum. Kalbimde vardı Byron'u bedbaht eden Melal. Gezdim o yaşta dağları hülyam içinde lal. Aldım Rakofça kırlarının hür havasını, duydum akıncı jetlerimin ihtirasını. Her yaz şimale doğru asırlarca bir koşu, bağrımda bir akis gibi kalmış uğultulu. Mağlupken ordu, yaslı dururken bütün vatan, rüyama girdi her gece bir fatihane ezanı.

Yahya Kemal, idadi öğrenimini bitirmesi için İstanbul'a gönderildi. Galatasaray Sultanesi'ne girmesinin ertesi yıla kalması, 2. Abdülhamid'in baskı yönetimine karşı dönemin siyasi akımlarına ilgi duymasına yol açtı. Yaşıtlarından birçoğu gibi 1900

0: Kaldığı Londra'da birkaç defa Abdülhak Hamit'le görüşür. Shakespeare'in oyunlarının oynandığı tiyatrolara gider. Paris'te Siyasal Bilgiler Okulu'na yazılır. 9 yılın sonunda herhangi bir diploma almadan ama oldukça zengin bir tarih, sanat ve kültür birikimiyle 1912'de İstanbul'a döner Yahya Kemal.
1: İstanbul'un çeşitli okullarında ve Darülfünun'da tarih, uygarlık tarihi, Batı edebiyatı ve Türk edebiyatı dersleri verdi. Lozan barış görüşmelerine danışman olarak katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Urfa milletvekili olarak girdi. Varşova, Madrid ve Lizbon'da orta elçi olarak görev yaptı. Yurda döndükten sonra Yozgat, Tekirdağ ve İstanbul milletvekilliklerinde bulundu. Yeni kurulan Pakistan'da Türkiye'nin ilk büyük elçisi oldu. 1949'da emekli olan Beyatlı, 1 Kasım 1958'de İstanbul'da Cerrahpaşa Hastanesi'nde öldü.
0: İkinci Meşrutiyet yıllarında ünlenen, Cumhuriyet döneminin en büyük şairlerinden olan Yahya Kemal'in edebiyata ve şiire ilgisi Üsküp İdaresi'nde başlar. Hatıra adlı ilk şiiri de yine bu yıllarda yayımlanır.
1: Şiirlerine ve düz yazılarına temel kaynağı, Türk ulusunu oluşturan değerlerin bin yıllık bir süre içinde vatan toprağında kan, ter ve gözyaşıyla armanlandığını Bir Tepeden adlı şiirinde ne güzel hissettirir bizlere Yahya Kemal.
0: Rüya gibi bir akşamı seyretmeye geldin. Çok benzediğin memleketin her tepesinde. Baktım, konuşurken daha bir kere güzeldin. İstanbul'u duydum daha bir kere sesinde. Irkım seni iklimine benzer yaratırken kaç fete koşan tuğlar ufuklarla yarışmış. Tarihini aksettirebilsin diye çehren kaç fatihin altı

0: İkinci meşrutiyetten sonra Türkiye'ye dönen Yahya Kemal, divan şiirine yeniden hayat kazandırmanın, ondan saf mısralar elde etmenin yollarını arar. Eski Şiirin Rüzgarıyla adlı kitabındaki şiirlerinin büyük bir bölümü bu arayışının sonucudur.
1: Yahya Kemal Beyatlı, edebiyat ve tarih hakkındaki görüşlerini makaleler halinde yayımlarken bir süre sonra Anadolu'da başlayan milli mücadeleyi çeşitli gazetelerde ve Dergah dergisinde çıkan yazılarıyla destekler. Yahya Kemal'in eserlerinde en çok gördüğümüz tarih, İstanbul, musiki, ölüm, rint, deniz, aşk, sonsuzluk, tabiat ve destan temalarıdır. Bu temalar şiirlerinde iç içe girmiş olarak Yahya Kemal'in gökkuşağı renklerinden oluşan farklı dünyasının kapılarını açarlar bizlere. Hayal Beste şiirinde Türk'ün büyüklüğünü sadece mimarimizin yansıttığını anlatır.
0: Şiire aksettirebilseydin eğer, dinlerdin yüz fetih şiiri, okundukça çelik tellerden. Resmi aksettirebilseydin eğer ömrünce, ebedi cedleri karşında görürdün canlı. Gönlüm isterdi ki, mazini dirilten sanat, sana tarihini her lahza hayal ettirsin.
1: Yahya Kemal'in hayatı boyunca içinde yaşattığı şehirlerden ilki Üsküp, öbürü ise dünyada eşi benzeri olmayan İstanbul'dur. Yaşadığı ve çok sevdiği İstanbul için en güzel şiirler söyleyen şairimizdir Yahya Kemal. İstanbul ona göre vatandır. Çünkü tarih, tabiat güzelliği, mimari ve diğer sanatlar bakımından vatanın özü ve özetidir. Mihriyar adlı şiirindeki dörtlük, derin ve düşündürücü sevgiye yazılmış içten bir mektuptur. Siması zaman zaman parıldar bir sahilin en güzel yerinde. Hala görünür geçen asırlar bir bir koyu mavi gözlerinde.

Yahya Kemal'in şiirlerinde büyülü kelimeleriyle çizdiği Aziz İstanbul, geçen asraları koyu mavi gözlerinde yansıtan bir şehirdir. Bu benzersiz şehir, Yahya Kemal için dost ışıklar, leylaklı bahçeler, mavileşmiş boğaz rüya yazlar, efsunlu güzellikler. Tamburi Cemil Bey, Körfez'deki dalgın

0: Su, Hayal Üsküdar, Serviler, Kanlıca, Poyraz'la Söyleşen Teşrin Yaprakları, Mor Dağlar, Suların Musikisi, Hülya Tepeler, Hayal Ağaçlar ve Uykularda Yüzen Kandilli'dir.
1: Şiirlerinde sık görünen bir tema olan musikiyi Yahya Kemal çoğu eserlerine geçirmekle kalmamış, birçok şiirine başlık yapmıştır. Itri Hayal Beste, Eski Musiki, Kar Musikileri, Deniz Türküsü, Gece Bestesi şiirlerinin isimleriyle içerikleri hep musikiyle ilgilidir. Itri adlı şiirindeki gibi. Öyle bir musikiyi örten ölüm bir teselli bırakmaz insanda. Muhtemel görmüyor henüz gönlüm, çok saatler geçince hicranda, düşülür bir hayale zevk alınır. Belki hala o besteler çalınır, gemiler geçmeyen bir ummanda.
0: Yahya Kemal'de ölüm düşüncesi köklü ve süreklidir. Yine de birçok şiirinde yumuşatır, güzelleştirir ölümü. Mutasavvuf bir rint gibi yaklaştığında ölüm asude bir bahar ülkesi olur Yahya Kemal'in mısralarında. Ölüm temasının yoğun olarak işlendiği Sessiz Gemi adlı şiirini dinletmek istiyoruz şimdi sizlere.

Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta, ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Biçare gönüller, ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti, dönen yok seferine.

0: Şair birçok şiirinde yiğitlik temasına yer verir. Her biri değişik duyuş ve üsluplarda söylediği Akıncılar, Mohaç Türküsü, Selimname gibi şiirleri büyük bir milli destanın parçaları hissini verir okuyanlara. Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı. Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı. Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle. Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle.
1: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın orta boylu, toplu, yuvarlak çehreli, güzel derin bakışlı tombul elleri olan bir adam diye anlattığı Türk şiirinin yıldızlarından Yahya Kemal'in eserleri, yakın dostu Nihat Sami Banarlı'nın çabalarıyla kurulan Yahya Kemal Enstitüsü tarafından yayımlandı. Şiirleri Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş, Bitmemiş Şiirler adları altında kitaplaştırıldı. Makale ve söyleşileri Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Edebiyata Dair Tarih Musahabeleri, anı ve makaleleri ise Siyasi ve Edebi Portreler, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım, Mektuplar, Makaleler ve Pek Sevgili Bey Babacığım adlı kitaplarında toplandı. Programımızı Yahya Kemal Beyatlı'nın geçmiş bir yazın silinmez yansımalarını anlattığı, bizi kendi rüya yazlarımıza, uzak hatıralarımıza, hayallerimize, kırılma noktalarımıza doğru sessizce kederli bir yolculuğa çıkaran hüzün dolu Geçmiş Yaz adlı unutulmaz şiiriyle bitiriyoruz sevgili dinleyenler.

Rüya gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle her anını, her rengini, her şiirini hazdan. Hala doludur bahçeler en tatlı sesini. Bir gün bir uzak hatıra özlersen o yazdan. Körfez'deki dalgın suya bir bak, göreceksin geçmiş gecelerden biri durmakta denizde. Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin. Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde.

0: Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu saatler, güzel günler geçirmenizi diliyor. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşmak umuduyla esen kalın diyoruz.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

gün efkarımı pazara çıkarmıyorum. Her şey bende kalsın, sensizlik bende. Bir sebebi var ise onu da kendime bırakıyorum. Sorma arkadaşım ayrılık denen kelimeyi. Sorma kapılarında mecnun gezdiren bahaneyi. Ben o yarın derdine unutmuşum dermanımı. Sorma arkadaşım külü dumanı. Ağustos'ta saçlarıma yağan karı. Kapılarında kul diye, mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halım nedir sor diye, yıkılmadım gör diye. Şimdi neyi alıp satayım, bugün efkarımı pazara çıkarmıyorum. Dermanı yok bu sevdayı sordum kendime. Geceler yoldaş oldum, döndüm kendime. Ey aşk, ey derin kuyu, ey soruldukça kanayan soru. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsa aşk meydanında.

bir ayrılıktı. Ey her şeyin sebebi, gör diye gözlerinle divanenin. Durmuşum yoluna, bir ömür beklemeye durmuşum. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsa.

kapılarında kul diye, Mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halın nedir sor diye, yıkılmadım gör diye. Niye alıp satayım bugün efkarımı pazara çıkarmıyorum?

0: bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşmantasından, sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli. Baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, İnanmışa zulmün eki zalimin. Manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine bir de fenine tükür. Bir ilmine bir de fenine tükür.
1: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Oo, hoş geldin kardeşim.
1: Hoş bulduk abi.
0: Kolun nasıl oldu?
1: Merak etme, daha iyi.
0: Sen nasılsın peki?
1: İyiyim, iyiyim ama o gece aklımdan çıkmıyor.
0: O geceyi Yusuf, hiçbirimizin unutmaması lazım. Hepimiz için en kötüsü o geceyi unutmak olur.
1: İnsanı sağır eden o uçak sesleri, endişeyle senin yanına gelişim, ardı ardına gelen korkunç haberler, TRT'de darbe bildirisinin okunması, başbakanın açıklaması, cumhurbaşkanının halkı meydanlara çağırması, senin sözlerin, okunan selalar, minareden gelen o kutlu ses, senin Allah'a inanmışlığın, dışarı çıkışımız, meydanlara dökülen halk, üstümüze yürüyen tanklar, her yerden yağan kurşunlar, Allahu Ekber nidaları, halkın olağanüstü direnişi.
0: Allah bu milleti zelil etmedi, çok şükür.
1: Çok şükür.
0: Sana ne demiştim Yusuf, hatırlıyor musun?
1: Allah bu kutlu milletin yanındadır demiştin. Allah'ın Kahhar ismi var demiştin. O her şeyi zıttıyla kahreder. Bu hainleri de bu sadık milletle kahredecek demiştin.
0: O gece olduğu gibi, o gece üstümüzden jetler geçerken, atılan bombalara ayak bastığımız yer titrerken, tankların önüne durduğumuzda, üzerimize ateş açıldığında ve yanı başımızda, kucağımızda insanlar ölürken endişe ettik ama korkmadık. Hiç tanımadığımız o insanlarla millet olmak neymiş tekrar bildik. Allahu Ekber dedik. Allahu Ekber ve lillahil hamd.
1: Elhamdülillah.
0: O gece Yusuf, o gece ikinci bir Kerbela yaşatacaklardı bu ümmete. Ama yüreğindeki imanla bu kutlu millet dimdik ayakta durdu. Allah buna izin vermedi. Tankın, tüfeğin karşısına cesaretle çıktı bu millet. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla. O gece Yusuf, bu millet kutlu bir destan yazdı. 241 şehidimiz, binlerce gazimiz var. Allah onlardan razı olsun.
1: Amin. Abi, bak sana ne getirdim.
0: Çok teşekkür ederim. Nedir bu?
1: Aç lütfen. Benden sana küçük bir hediye.
0: Kerbela, Coşkun Karademir, Emirhan Kartal.
1: Biliyorsun abi, bu ay Muharrem ayı. Kerbela ve Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadetinin yaşandığı aydayız.
0: Evet Yusuf, evet Kerbela. Kerbela bir yanıyla susuzluktur Yusuf. Gözyaşıdır, zulümdür, kandır Kerbela. Diğer yanıyla yiğitliktir Kerbela. Hazreti Hüseyin Efendimizin ve yanındakilerinin yiğitliğidir. Paylaşmaktır, mazlumluktur, şereftir Kerbela. Ve Kerbela aşktır Yusuf.
1: Eyvallah, çok güzel anlattınız.
0: Estağfurullah. Hediyen için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hediye.
1: Sizde hep eski kitaplar, plaklar var. Onları okuyor, onları dinliyorsunuz. Bu sizde yoktur diye düşündüm. Geçen gün kitapçıdayken çalıyordu bu albüm. Çok güzeldi. Bir tane kendime aldım, bir tane de sizin için.
0: Sağ olasın, çok incesin.
1: Dinleyelim mi parça? İster misiniz?
0: Tabii, çok memnun olurum.
1: Durun, ben açayım hemen.

0: Çok güzelmiş. Teşekkür ederim tekrar. Dinleyeceğim bu albümü.
1: Beğendiğinize sevindim. Şimdi benim çıkmam gerekiyor. Bugün birkaç işim var. İzninizi isteyeyim.
0: Peki Yusuf, ne demek? Unutmadan. Bunu sana ayırmıştım. Necip Asım'ın. İsmi kitap. Yani kitap, kitabı anlatıyor. Kitaba dair her şey bu kitapta. Sen oku, gelince konuşuruz.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle Yusuf, güle güle.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Ebru Sanatı. Ebru, kağıt üzerine özel bir teknikle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Ebru, Farsça bulut anlamına gelen bir isimdir. Batıda Ebru'ya Türk kağıdı denilmektedir. Ebru sanatı sabır ve emek ister. Özel hazırlanmış yoğun bir suyun içine serpilen özel boyalarla yapılır. Ebru türleri: Battal Ebru, Gelgit Ebru, Şal Ebru, Somaki Ebru, Taraklı Ebru, Bülbül Yuvası, Çiçekli Ebru, Hatip Ebrusu,

0: Koltuk ebrusu. Ebru malzemeleri. Kitre. Ebru yapımında kullanılan su yoğun olmalıdır. Herhangi bir suyla ebru yapılamaz. Suyu bu yoğun hale getiren maddenin ismi kitredir. Kitre bir dikenin öz suyudur. Suya belli ölçüde kitre koyulur. Su ağzı kapalı olarak bir süre bekletilir. Yeterli yoğunluğa ulaşınca su iyice süzülmelidir. Öt. Öt, büyükbaş hayvanların safra kesesinden elde edilir. Safra keseleri delinir ve içindeki sıvı süzülür. Benmari usulü bekletilir. Bu malzeme boyanın su üzerinde açılmasını sağlar. Toprak boya. Ebru sanatında kullanılan boya topraktan elde edilir. Boya toprağa ezilir, elenir ve suda süzülür. At kılı ve gül dalı. Fırçalar genellikle yaşlı atların kuyruklarındaki kıllardan yapılır. Gül dalından yapılan fırçalar da vardır.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

dünya derdi az bana. Kulum diye kız bana. Sevdim işte Allah'ım, ne olursun yaz bana. Alamadım koynuma, yaktım yatak yorganı. Sevmek suçsa boynuma.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Suriye Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Amerika CEO Forumu'na katıldı. Telal el-Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflendi.

askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneçra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem El-Garib ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kınamayın beni eğer ağlarsam. Köçmenim canımla bezar olmuşam. Yıkıldı sarayım, çöl oldu elim. Kurtlara kuşlara diyar olmuşam. Köçe köçeyledi gitti kervanım. Bir ah çektim göğe çıktı dumanım. Elden düştüm cana yoktu gümenim. Saçım bayaz koca hıtyar olmuşam. Ağladım gözyaşım aktı göl oldu. Ateş aldı yürek yandı kül oldu. Görmedim eller bana yol oldu. Şaşırttım yolumu ne çarılmışam. Çarkı dönmüş felek kırdı kolumu. Oya diye bançılar derdi gülümü. Güller gelir gölüm diler ölümü. Zalim ya da alçak duvar olmuşam. Oğlu ölmüş ana kimin sadlara. Ana kimin satlaram, elim malım mülküm köyüm yadlaram. Akba döneceğim onu beklerim. Bağda unutulmuş çift nar olmuşam. Çocuklarım yadlar eski günleri. Sabah olur bekler o kaç billeri. Dudam sakla beni aziz canları. Yandı bağım bahçem bayar olmuşam. Kazanda su kaynar boşu boşu. Bir avuç tanım yok altı başım.

kazanda su kaynar boşu boşuna, bir avuç derim yok atım aşma. Soğan mı hanadı gözüm yaşına, hasratım yürekte alalkar olsa. Yoksunun hal.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 15. bölümünü aktaracağız.

17. yüzyılda Halep Türkmenlerine tabi olan cemaatlerin isim ve vergi nüfusları ile sahip oldukları hayvanların yıllara göre miktarı verilmiştir. Ayrıca tabi oldukları beylerin isimleri ile oturak ya da göçer oldukları ve hangi bölgelerde bulundukları da bildirilmiştir.

Abalu, Beydili cemaatinden olan Abalu cemaatinin 1630'da 52 hane vergi nüfusu ile 49.467 koyunları, 1642'de Ali ve Müşerref Bey'in yönetiminde 77 asker vergi nüfusu ile 31.496 adet koyunu ve 239 adet develeri vardı. Yine 1642'de Yeniil'de bu cemaat mensuplarından 168 hane vergi nüfusunun olduğu ve Mancılık bölgesine bağlı bazı yurtlarda belirli ücretler ile yayladıkları anlaşılmaktadır.

1663'te Abalı cemaatini iki şube olarak görmekteyiz. Bu şubelerden ilki İdris Bey yönetiminde olup bunların 102 asker vergi nüfusu ile 20.178 adet koyunu ve 235 adet de develeri vardı. Ayrıca İdris Bey'e bağlı olan 4 asker vergi nüfusu daha vardı. Bunların da 400 adet koyunu ve 14 adet develeri bulunmaktaydı. İkinci Abalı Şubesi ise Meşal Bey'in yönetiminde 77 asker vergi nüfusu ile 16.564 koyun ve 211 adet de deveye sahip idiler.

1967'de iki şubeden olan Abalo'nun Meşal Bey'in yönetimindeki ilk şubesinin 122 hane vergi nüfusu ile 23.810 adet koyun ve 303 adet develeri, Asaf Bey'in yönetimindeki ikinci şubesinin ise 60 hane vergi nüfusu ile 12.291 adet koyun ve 60 adet develeri bulunmaktaydı. Ayrıca bunlara tabi olduğu anlaşılan Müşirioğulları cemaatinin de 33 hane vergi nüfusu ile 7.760 adet koyun ve 40 adet develeri vardı. Yine Abalo'dan oldukları anlaşılan ve İdris Bey'in yönetiminde bulunan Mir Haceli adlı cemaatin de 55 hane vergi nüfusu ile 9.880 adet koyunu ve 50 adet de develeri bulunmaktaydı.

1673'te yine iki şube olarak görülen Abalı cemaatinin Meşaloğulları adıyla zikredilen şubesinin 122 hane vergi nüfusu ile 24.010 adet koyun ve 313 adet develeri, İdris Bey'in yönetiminde olan 2. şubesinin ise 55 hane vergi nüfusu ile 9.945 adet koyun ve 54 adet de develeri vardı.

şubeye tabi olan Asaf Mahallesi'nin 60 hane vergi nüfusu ile 13.351 adet koyunu ve 60 adet develeri, Müşiroğulları Mahallesi'nin de 33 hane vergi nüfusu ile 7.810 adet koyunu ve 40 adet develeri olup, böylece bunların toplamı olarak 31.106 adet koyun ve 365 adet de develeri bulunmaktaydı.

Bu iki Abalı şubesi mahalleleriyle birlikte 1691'de padişah fermanıyla yerlerinden edilmişlerdir. Bunların yerleri, mahalleleri ise Şam eyaletine tabi olan Hama ve Humus sancaklarının boş ve harap vaziyetteki köyleriydi. Öte yandan Abalı cemaati mensuplarından 60 asker, Meşal Beyoğlu Müşerref Bey, Badoğlu Hacı Ali ve Asap adlı bey ile Göçer Sevillü adlı cemaatin yönetiminde ve diğer Türkmen cemaatleri ile birlikte 1690'da Avusturya üzerine düzenlenecek olan bir sefere çağrılmışlardır.

Avşarlı Eymir'i. Eymir cemaatlerinden olan bu cemaatin 1630'da Hacı Mustafa adlı beyin yönetiminde 28 hane vergi nüfusu ile 20.768 adet koyunları, 1642'de ise Dursun Bey'in yönetiminde 13 hane vergi nüfusu ile 5.640 adet koyunu ve 12 adet develeri vardı. Yine 1642'de Dursun Bey'in yönetiminde 11 hane vergi nüfusunun da yeni ilde kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. 17. yüzyılda Avşarlı Eymir'inden başka Halep Türkmenleri içerisinde Affanoğlu, Dündarlı, Karagözlü, Sincarlı, Yosunlu ve Çakırlı adını taşıyan Altı Eymir Obası daha bulunmaktadır.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir bu eski ocak. Bülbülün yerinde baykuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narin. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin mi anam?

0: Eyvallah.
1: Var olun beyim.
0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.
2: Amin.
3: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Gecemi gündüz ettim, bir derdimi yüz ettim. Alem ne dese desin, ben işimi düz ettim. Yargamı kattı beni, ucuza sattı beni. Hoş gün bizde yatardı, kara gün attı beni. Bıraktı o ahtan beni, bir kuru tahtan beni. Evvel görüşmeseydim, sorardı o haktan beni. Yar halimden yeh bili, özün patişah bili. Yatmağı aludadı, kalkmağı Allah bili. Bilbilim hana düştü, handa bir yana düştü. Yolu beklemekten gözüme tana düştü. Kör olaydı gözlerim, ki o gün sana düştü. Aparın düze beni, ahlakı düze beni. Karanlık gecedeyim, döndür gün düze beni. Bir utan, ha utuzu, bir utan. Beşerden utanmırsa Allah'udan bir utan. Yıldız kimin sen axtı, məni darda bıraktı. Bu qara yoxsulluğu getdi başıma qalxdı. Gün olu mənim kimin qəmə bulanı vaxtı. Yuvanma saltanata fələk döndəri taxtı. Yolum düşdü dağlara, dağdan əndim bağlara. Sağ adamın oğluyam, hə yuvannam sağlara. Çoxlar işim bilmədi, düşüb əl ayaqlara. Getməyəsiz qurbətə, dayanmazsız zillətə. Qurbət çoxun tuş etdi, sağ olmayan illətə. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. O evlad iflah olmaz, bəsləndiysə haramla. Bu indiki qazılar, qələt yazar yazılar.

şahin diye culluk, kedi ise pislik, bahçeye çevlik, bulgura da hedik, cangırı cıncık, tavuğa ferik, it köpek yavrusuna, enik derik biz, enik derik biz.

yamaca amaç, merdivene dereç, başa açık dolba, saça gasiyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara, çele

Adil şanım daha var saymadığım, Türkmen lehçesidir bu anlattığım. Gözümde tüter toprağım bağım, özleme hasrete göresedik derik biz.

atları vardı. Uşaklar gülle oynar koşardı. Yolu bostan paşadan aşardı. Yörepli yokuşlu Höllük mahallesi.

derme çatma düvenleri dardı. Ustalar terlik çarık yapardı. Bol rızıklı bereket saçardı. Kunduracı bizim.

düğünde aşıklar saz çalardı. Gelin kızları kına yakardı. Genç yaşlısı hosar oynardı. Düğünlü dernekli, Höllük mahallesi.

bağır yanıktır bir diğer adı. Kalmadı şimdi tuzuyla tadı. O güzel günler mazide kaldı. Hüzünlü kederli Höllük mahallesi.

Yıkıldı evleri bombalar yağdı. Sokakları kızıl kana boyandı. Ağladı analar, bağrımız yandı. Yıkılmış yapılmış, öldük mahallesi.

Padişah'ın birlikte yaşardı. Geleceğe umutla bakardı. Memleket için sinem coşardı. Tükendi umudu. Hürlük mahallesi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Suriye ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Türkiye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ajdal'ın seslendirdiği Ağlamam Sana şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Zahit El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflendi.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyor musun?

evimize her şeyin, her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olunuz.

Canımdan çok sevdiğim aziz ve muhterem dinleyicilerim ve de çok saygıdeğer seyircilerim. Şu anda huzurlarınızda olmak ne kadar mutluluk veriyor bana bir bilseniz, kelimelerle tarif edemiyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Her zaman olduğu gibi en içten sevgilerimi ve en derin hürmetlerimi sunuyorum sizlere.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

mobil sağlık hizmetleri, her köye ulaşan şifa eli, şehir merkezlerindeki hastanelere ulaşma imkanı kısıtlı olan yaşlılar, engelliler ve kimsesizler için Türkiye Cumhuriyeti sağlık ayağınıza geliyor anlayışıyla mobil bir ağ kurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı koordinesinde çalışan mobil sağlık tırları Suriye'nin en ücra köylerine ve derme çatma kamplarına giderek muayeneden laboratuvar tetkiklerine kadar geniş bir yelpaze hizmeti sunmaktadır. Bu tırlar içinde birer küçük hastane barındıran ileri teknolojiyle donatılmış araçlardır.

Umobil Sağlık Hizmetleri Suriye'den Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen geçici koruma altındaki mültecilere de ulaşmaktadır. Çocukların düzenli gelişim takipleri, gebe izlemeleri ve kronik hastaların kontrolü hem yerel halk hem de mülteci topluluklar için aksatılmadan yürütülmektedir.

Hiçbir köyün, hiçbir kampın ve hiçbir ferdin sağlık sisteminin dışında kalmadığı bu model, Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlığa verdiği değerin en somut tezahürüdür. Gezici ekiplerin çaldığı her kapı, hem bölge halkı hem de geçici koruma altındaki Suriyeliler için yeni bir umut ışığı anlamına gelmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti sadece fiziksel iyileşme değil, aynı zamanda bölge halkına ve mültecilere psikolojik bir güven duygusu da aşılamaktadır.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

birlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Sara, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Suriye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflendi.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin bile.

Yıllara bir güne nasılsın kırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yemin. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Suriye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflendi.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

Barışma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem El-Garib ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: sensimsin, son nefesimsin.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Kitap Ayracı.

0: Oo, hoş geldin kardeşim.
1: Hoş bulduk abi.
0: Kolun nasıl oldu?
1: Merak etme, daha iyi.
0: Sen nasılsın peki?
1: İyiyim, iyiyim ama o gece aklımdan çıkmıyor.
0: O geceyi Yusuf, hiçbirimizin unutmaması lazım. Hepimiz için en kötüsü o geceyi unutmak olur.
1: İnsanı sağır eden o uçak sesleri, endişeyle senin yanına gelişim, ardı ardına gelen korkunç haberler, TRT'de darbe bildirisinin okunması, başbakanın açıklaması, cumhurbaşkanının halkı meydanlara çağırması, senin sözlerin, okunan selalar, minareden gelen o kutlu ses, senin Allah'a inanmışlığın, dışarı çıkışımız, meydanlara dökülen halk, üstümüze yürüyen tanklar, her yerden yağan kurşunlar, Allahu Ekber nidaları, halkın olağanüstü direnişi.
0: Allah bu milleti zelil etmedi, çok şükür.
1: Çok şükür.
0: Sana ne demiştim Yusuf, hatırlıyor musun?
1: Allah bu kutlu milletin yanındadır demiştin. Allah'ın Kahhar ismi var demiştin. O her şeyi zıttıyla kahreder. Bu hainleri de bu sadık milletle kahredecek demiştin.
0: O gece olduğu gibi, o gece üstümüzden jetler geçerken, atılan bombalara ayak bastığımız yer titrerken, tankların önüne durduğumuzda, üzerimize ateş açıldığında ve yanı başımızda, kucağımızda insanlar ölürken endişe ettik ama korkmadık. Hiç tanımadığımız o insanlarla millet olmak neymiş tekrar bildik. Allahu Ekber dedik. Allahu Ekber velillahil hamd.
1: Elhamdülillah.
0: O gece Yusuf, o gece ikinci bir Kerbela yaşatacaklardı bu ümmete. Ama yüreğindeki imanla bu kutlu millet dimdik ayakta durdu. Allah buna izin vermedi. Tankın, tüfeğin karşısına cesaretle çıktı bu millet. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla. O gece Yusuf, bu millet kutlu bir destan yazdı. 241 şehidimiz, binlerce gazimiz var. Allah onlardan razı olsun.
1: Amin. Abi, bak sana ne getirdim.
0: Çok teşekkür ederim. Nedir bu?
1: Aç lütfen. Benden sana küçük bir hediye.
0: Kerbela, Coşkun Karademir, Emirhan Kartal.
1: Biliyorsun abi, bu ay Muharrem ayı. Kerbela ve Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadetinin yaşandığı aydayız.
0: Evet Yusuf, evet Kerbela. Kerbela bir yanıyla susuzluktur Yusuf. Gözyaşıdır, zulümdür, kandır Kerbela. Diğer yanıyla yiğitliktir Kerbela. Hazreti Hüseyin Efendimizin ve yanındakilerinin yiğitliğidir. Paylaşmaktır, mazlumluktur, şereftir Kerbela. Ve Kerbela aşktır Yusuf.
1: Eyvallah, çok güzel anlattınız.
0: Estağfurullah. Hediyen için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hediye.
1: Sizde hep eski kitaplar, plaklar var. Onları okuyor, onları dinliyorsunuz. Bu sizde yoktur diye düşündüm. Geçen gün kitapçıdayken çalıyordu bu albüm. Çok güzeldi. Bir tane kendime aldım, bir tane de sizin için.
0: Sağ olasın, çok incesin.
1: Dinleyelim mi parça? İster misiniz?
0: Tabii, çok memnun olurum.
1: Durun, ben açayım hemen.

0: Çok güzelmiş. Teşekkür ederim tekrar. Dinleyeceğim bu albümü.
1: Beğendiğinize sevindim. Şimdi benim çıkmam gerekiyor. Bugün birkaç işim var. İzninizi isteyeyim.
0: Peki Yusuf, ne demek? Unutmadan. Bunu sana ayırmıştım. Necip Asım'ın. İsmi kitap. Yani kitap, kitabı anlatıyor. Kitaba dair her şey bu kitapta. Sen oku, gelince konuşuruz.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle Yusuf, güle güle.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile Ekonomik ve Sanayi İşbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflendi.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: halim ortada. Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba. Ben küçük bir ağacım. Yapraklarımı hiç dökmüyorum. Sizlere ekşi bir meyve veriyorum. Meyvelerim sarı renkli. Bazı insanlar meyvemi çok seviyor. Ama bazı insanlar adımı bile duymak istemiyor. Meyvemin içi C vitaminiyle dolu. Çorbaların, salataların üstünde hep o var. Yaz aylarında suyunu içiyorsunuz. Kabuklarını tatlılarda kullanıyorsunuz. Gördünüz, sizin için çok önemliyim. O zaman bilin bakalım, ben kimim? Bildiniz mi? Bu bitkinin adı limon ağacı. Bu ağaç ılık iklimli, her yerde yetişiyor. Unutmayın, limon sebze değil, meyvedir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Memleket gözlüm, birim fidanım feryadım. Hey benim sizin parmak memleket gözlüm.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Ben bir kemirgenim. Kemirmeyi çok seviyorum. Çok keskin dişlerim var. Dişlerim sürekli uzuyor ve yenileniyor. Dört ayağım, uzun bir kuyruğum var. Bir de bıyıklarım. Ayaklarım sayesinde her yere kolayca tırmanıyorum. Peyniri çok seviyorum. Çok hızlı hareket ediyorum. İnsanlar beni bir görüyor, bir görmüyor. Genetik olarak insanlara çok benziyorum. Belki de bu yüzden insanların evinde yaşamayı çok seviyorum. Ama onlar benden korkuyor. Bilin bakalım ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu canlının adı fare. Fareler hem ot hem de et yiyor. Sabun, tutkal, mum, macun, kumaş gibi yiyecek olmayan maddeleri bile yiyorlar. Onlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Yer altındaki kablolara, evin içindeki elektronik eşyalara ve hatta insanlara kadar zarar veriyorlar.
3: Bil bakalım, hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Şimdi şöyle yapalım, haberlerimize doğru bir gidelim. Senin tamam. daha önceki albümde yer alan bir eser, o bizi götürsün. Haberlerden sonra biz yine canlı canlı burada olalım, olur mu?
1: Pekala, hadi bakalım.
0: Değerli dinleyenler, 16 haberlerinden sonra sevgili Deniz Toprak'la olan bu güzel radyo konserimiz devam edecek. Sizler bir nefeslenin. 10 dakika sonra biz yine aynı kadro burada olacağız. İsteklerinizi de yazmaya devam edebilirsiniz. Biz içeride ona göz atacağız. İkinci bölüm bol istekleriniz olacak.

0: Efendim yeniden biz huzurlarınızdayız. Programımızın ikinci saati başladı ve deniz toprakla olan bu canlı radyo konserimiz devam ediyor. Sevgili Deniz, son çalışmaların ne durumda? Biraz ondan bahsetsene bize.
1: Güzel çalışmalar hayata geçecek inşallah. Bununla ilgili çok güzel düşüncelerimiz var, fikirlerimiz var. Kimi stüdyo aşamasında, hatta bir tanesini sevgili Önder Meral'le yapacağız. Gerçekten çok güzel bir türkü olacak ama sürpriz diyoruz tabii. Bilgi vermiyoruz. Bunları tabii bir ara durdurduk. Önemli olan ülkemizin huzuru. Evet. Birbirimize olan bağlılığımız tabii ki. Hani bu mutlaka güzel günler gelecek. Ben kalben inanıyorum. Ondan sonra huzurla yapacağız işte. İşlerimizi devam edeceğiz. Ama evet, tabii ki her zaman söylüyorum, herkes vakıf olduğu, usta olduğu

0: İnanıyorum ben. Bir acı çekmiyorum şimdi. Bir görevim, bir amacım olduğunu bildikçe hayattan korkmuyorum artık.
1: Yurdumuzun sesi Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Sırasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Suriye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Adı Meşe Dost'a. Yunus Emre Enstitüsü sunar. Anadolu Anlatıları. Mardin Efsanesi. Bu efsane Mardin halkını ejderhadan kurtaran Yunus Peygamber hakkındadır. Yunus Peygamber Musul yakınlarındaki El Hatip kentinde yaşarmış. Yazın en yakıcı günleri geldiğinde ise Mardin Dağı'na çıkıp yaylalarda gezinip serinlermiş. O yıllarda Mardin halkının başına yedi başlı bir ejderha musallat olmuş. Dağdaki bir mağarada yaşayan bu ejderha, ovada yaşayanlara saldırıp insanları, hayvanları yutarmış. Nice pehlivanlar, koç yiğitler bir araya gelmişler ama ağzından alevler saçan bu ejderhanın hakkından gelememişler. Mardin halkı canından bezmiş, ne yapacağını bilemez hale gelmiş. Şehrin erenleri bir araya gelip bu işe bir çare aramaya başlamışlar. Biri demiş ki, büyücülere gidelim, tılsım yapalım. Bir diğeri heyecanla ortaya atılmış. Hep birlikte saldıralım, belki baş edebiliriz demiş. Bir süre böyle tartışıp akıl yürütmüşler ama güçlerinin ejderhaya yetmeyeceğinin hepsi farkındaymış. Düşünmüşler, taşınmışlar. Şehri ejderhaya bırakmaktan başka çare bulamamışlar. Sonunda değerli gördükleri eşyalarını develere yükleyip Mardin'i terk etmişler. Uzun bir yolculuğun ardından bir su başında mola vermişler. Yunus Peygamber'in yaylağıymış burası. Öyle yorgun düşmüşler ki burada uzun bir süre kalmaya karar vermişler. Ateş yakıp çadırlarını kuran yorgun Mardin halkı dinlenmeye çekilmiş. Yükselen dumanı fark eden Yunus Peygamber, büyük bir merakla yaylasına gelen bu göçmenlerin yanına inmiş. Selam verip, "Nereden gelip, nereye gidersiniz?" demiş. Mardinliler başlamışlar anlatmaya. Yedi başlı ejderhanın onların şehrine gelip mallarını, hayvanlarını nasıl telef ettiğini, her yıl onlarca insanın ejderhayla savaşırken nasıl can verdiğini yana yakıla anlatmışlar. Ne yaptıysak baş edemedik, yerimizden yurdumuzdan olduk demişler. Anlattıkça ağlamışlar. Mardin halkının bu haline çok üzülen Yunus Peygamber, ben sizi bu beladan kurtarabilirim demiş. Herkes bir anda susmuş. Gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açılıp Yunus Peygamber'e kilitlenmiş. Yunus Peygamber'in bu sözü umutlarını tamamen kaybeden Mardin halkında büyük bir heyecan yaratmış. Bunu gerçekten yapabilir misin diye sormuşlar merakla. Yunus Peygamber, evet, sizi o ejderhadan kurtarabilirim demiş. Mardinliler sevinç içinde, sen bizi bu beladan kurtar, biz sana ne istersen verelim demişler. Yunus Peygamber gülümsemiş, ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Yerinizde, yurdunuzda mutlu olun yeter demiş. Yunus Peygamber ve Mardin halkı ejderhanın yaşadığı dağa doğru yola koyulmuş. Ejderhanın mağarasına yaklaştıklarında halk korkudan bir adım daha atamamış. Yunus Peygamber yavaşça ilerlemiş. Büyük bir cesaretle mağaranın girişine kadar sokulmuş. Yerden gücünün yettiği büyüklükte bir taş alıp ejderhanın zayıf bir anını kollamaya başlamış. Yunus Peygamber'in yanına kadar yaklaştığının farkına bile varmayan ejderha, bir anda kafasına yediği taşla mağarada yığılıp kalmış. Mardin halkı tek vuruşta koca ejderhayı yere seren Yunus Peygamber'i büyük bir sevinçle kucaklamış. Yunus Peygamber, yurtlarına yeniden kavuşmanın heyecanını yaşayan bu insanlar için dağın eteğine görkemli bir kale yapmış. O günden sonra

0: ejderhanın öldürüldüğü dağ Mardin Dağı, kaleye de Mardin Kalesi denmiş.
1: Bu program Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Bir güzelden ötürü, ey canım.

0: Batıda Ebru'ya Türk kağıdı denilmektedir. Ebru sanatı sabır ve emek ister. Özel hazırlanmış yoğun bir suyun içine serpilen özel boyalarla yapılır. Ebru türleri: Battal Ebru, Gelgit Ebru, Şal Ebru, Somaki Ebru, Taraklı Ebru, Bülbül Yuvası, Çiçekli Ebru, Hatip Ebrusu, Koltuk Ebrusu. Ebru malzemeleri: Kitre. Ebru yapımında kullanılan su yoğun olmalıdır. Herhangi bir suyla ebru yapılamaz. Suyu bu yoğun hale getiren maddenin ismi kitredir. Kitre bir dikenin öz suyudur. Suya belli ölçüde kitre koyulur. Su ağzı kapalı olarak bir süre bekletilir. Yeterli yoğunluğa ulaşınca su iyice süzülmelidir. Öt. Öt, büyükbaş hayvanların safra kesesinden elde edilir. Safra keseleri delinir ve içindeki sıvı süzülür. Benmari usulü bekletilir. Bu malzeme boyanın su üzerinde açılmasını sağlar. Toprak boya. Ebru sanatında kullanılan boya topraktan elde edilir. Boya toprağa ezilir, elenir ve suda süzülür. At kılı ve gül dalı. Fırçalar genellikle yaşlı atların kuyruklarındaki kıllardan yapılır. Gül dalından yapılan fırçalar da vardır.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar. Çiftçinin sesi.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Ebru Sanatı. Ebru, kağıt üzerine özel bir teknikle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Ebru, Farsça bulut anlamına gelen

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Suriye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi

İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem El-Garib ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler.

0: Ben geldim, evde misin?
1: Evet Keloğlan, mutfaktayım ve çok sinirliyim.
2: Allah Allah. Ne oldu yine ay kızım? Kime, neye, niye sinirlendin?
1: Akşama misafir gelecek.
2: Gelsinler. Ne güzel işte. Misafirlere mi sinirlendin?
1: Hayır tabii ki Keloğlan. Ben misafiri çok seviyorum. Biliyorsun. Benim derdim başka.
2: Neymiş bakalım derdin ay kızım? Derdini söyle, çözümü dinle.
1: Misafirlere börek yapmak istiyorum. Ama hamuru açamıyorum.
2: Buna mı üzülüyorsun ay kızım? Hemen marketten alayım bir börek. Boşa uğraşma.
1: Olur mu öyle şey Keloğlan? Misafirlere hazır börek mi ikram edeceğiz?
2: O da doğru.
1: Hem ben annenden börek yapmayı öğrendim. Ama o yaparken hamur oklavaya yapışmıyor.
2: Ha, senin problemin hamurun oklavaya yapışması. Öyle mi?
1: Evet Keloğlan, börek yapmayı biliyorum. Hamuru açamadım sadece.
2: O işin de kolayı var.
1: Neymiş o?
2: Hamurun üzerine un dökeceksin şöyle. Şimdi açmayı dene bakalım.
1: Aa, bu hiç aklıma gelmedi.
2: Ya, ben de mutfak işlerinden biraz anlıyorum ay kızım.
1: Çok teşekkür ederim Keloğlan. Yine günümü kurtardın.
2: Rica ederim ay parçam. Ben böyle zamanlar için varım. Hadi sana kolay gelsin. Elin kuvvetlensin, midelerimiz börekle şenlensin.
3: Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler. Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789

mobil sağlık hizmetleri, her köye ulaşan şifa eli, şehir merkezlerindeki hastanelere ulaşma imkanı kısıtlı olan yaşlılar, engelliler ve kimsesizler için Türkiye Cumhuriyeti sağlık ayağınıza geliyor anlayışıyla mobil bir ağ kurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı koordinesinde çalışan mobil sağlık tırları Suriye'nin en ücra köylerine ve derme çatma kamplarına giderek muayeneden laboratuvar tetkiklerine kadar geniş bir yelpaze hizmeti sunmaktadır. Bu tırlar içinde birer küçük hastane barındıran ileri teknolojiyle donatılmış araçlardır.

Bu mobil sağlık hizmetleri Suriye'den Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen geçici koruma altındaki mültecilere de ulaşmaktadır. Çocukların düzenli gelişim takipleri, gebe izlemeleri ve kronik hastaların kontrolü hem yerel halk hem de mülteci topluluklar için aksatılmadan yürütülmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti sadece fiziksel iyileşme değil, aynı zamanda bölge halkına ve mültecilere psikolojik bir güven duygusu da aşılamaktadır. Hiçbir köyün, hiçbir kampın ve hiçbir ferdin sağlık sisteminin dışında kalmadığı bu model, Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlığa verdiği değerin en somut tezahürüdür. Gezici ekiplerin çaldığı her kapı, hem bölge halkı hem de geçici koruma altındaki Suriyeliler için yeni bir umut ışığı anlamına gelmektedir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Kuveyt'te Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Suriye ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Türkiye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali

Suriye'de düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflendi.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

Parti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: bekleme kaptan.
1: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Suriye Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Çam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Buraya yatırım kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem El-Garib ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Siz benden ne kadar nefret etseniz de bir anne olarak sizi en iyi anlayan benim. O yüzden hakkınızı helal edin Saniye Hanım.
1: Helal olsun.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

öleceğim, yine seni seveceğim. Arım balım eteğim, gülüm dalım çiçeğim. Bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim.

seveceğim. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim. Bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Tanju Okan'ın seslendirdiği Parkta Yatıyorum şarkısı.

0: Bana çok güzel bir gün geçirttin Nejat. Buna o kadar ihtiyacım vardı ki.
1: Zülal. Mesut değilsin değil mi?
0: Bu sualin cevabını vermek için çok geç kaldım Nejat. Sen yıldızların isimlerini bilir misin?
1: Evet. Biraz.
0: Şu sayısız yıldızlardan meydana gelmiş beyaz enli şeridin adı ne?
1: Saman yolu.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Müzeyyen Senar'ın seslendirdiği Benzemez Kimse Sana şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta

Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile Ekonomik ve Sanayi İşbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: çay koydum. Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba. Ben küçük bir ağacım. Yapraklarımı hiç dökmüyorum. Sizlere ekşi bir meyve veriyorum. Meyvelerim sarı renkli. Bazı insanlar meyvemi çok seviyor. Ama bazı insanlar adımı bile duymak istemiyor. Meyvemin içi C vitaminiyle dolu. Çorbaların, salataların üstünde hep o var. Yaz aylarında suyunu içiyorsunuz. Kabuklarını tatlılarda kullanıyorsunuz. Gördünüz, sizin için çok önemliyim. O zaman bilin bakalım, ben kimim? Bildiniz mi? Bu bitkinin adı limon ağacı. Bu ağaç ılık iklimli, her yerde yetişiyor. Unutmayın, limon sebze değil, meyvedir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

İsmail'im ağaçlara tahammülüm ederdi. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemezsin. Tutku isterim ve delice sevmedim. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmeyi. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Ben bir kemirgenim. Kemirmeyi çok seviyorum. Çok keskin dişlerim var. Dişlerim sürekli uzuyor ve yenileniyor. Dört ayağım, uzun bir kuyruğum var. Bir de bıyıklarım. Ayaklarım sayesinde her yere kolayca tırmanıyorum. Peyniri çok seviyorum. Çok hızlı hareket ediyorum. İnsanlar beni bir görüyor, bir görmüyor. Genetik olarak insanlara çok benziyorum. Belki de bu yüzden insanların evinde yaşamayı çok seviyorum. Ama onlar benden korkuyor. Bilin bakalım ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu canlının adı fare. Fareler hem ot hem de et yiyor. Sabun, tutkal, mum, macun, kumaş gibi yiyecek olmayan maddeleri bile yiyorlar. Onlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Yer altındaki kablolara, evin içindeki elektronik eşyalara ve hatta insanlara kadar zarar veriyorlar.
3: Bil bakalım, hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Uluslararası arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Türkiye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflendi.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yunus Emre Enstitüsü Edebiyat Serisi Seviye A1-A2 Nasreddin Hoca'dan Fıkralar. Nasreddin Hoca ve Oğlu. Nasreddin Hoca ve oğlu eşeğe binmişler ve pazara gitmişler. Pazarda onları bir adam görmüş ve şunları söylemiş. Hocam, ayıp değil mi? İki kişi eşeğe binmişsiniz. Zavallı eşek ikinizi nasıl taşısın? Bunun üzerine hocanın oğlu eşekten inmiş. Yolda bir adam daha görmüşler. Adam hemen onların yanına gelmiş ve şöyle demiş. Hocam, sen nasıl bir babasın? Eşeğe kendin binmişsin. Zavallı oğlun yürüyor. Nasreddin Hoca bu adamın sözlerine çok üzülmüş ve hemen eşekten inmiş. Eşeğe hocanın oğlu binmiş. Hoca yürümüş. Yolda başka bir adam daha görmüşler. O adam da onlara şunları söylemiş. Şimdiki çocuklar çok kötü. Çocuğu eşeğe binmiş, yaşlı babası ise yürüyor. Ne kadar ayıp. Nasreddin Hoca'nın oğlu o adamın sözlerine çok üzülmüş. Nasreddin Hoca'nın oğlu o adamın sözlerine çok üzülmüş ve hemen eşekten inmiş. Hoca ve oğlu beraber yürümüşler. Onları bir adam görmüş. Hemen yanlarına gitmiş ve şöyle demiş. Siz nasıl insanlarsınız? Eşek boş gidiyor ve siz ikiniz yürüyorsunuz. Niçin eşeğe binmiyorsunuz? Bunun üzerine Nasreddin Hoca oğluna şunları söylemiş. Oğlum, görüyorsun, herkesi aynı anda mutlu etmek çok zor.

Kendinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Suriye Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Suriye ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Türkiye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflendi.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: 7.8
1: FM'de
0: kalınız.

İngilizler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

Medeniyetimizin izlerini takip ettiğimiz programımızda bu hafta Türk kültüründe kadın başlığını atıyoruz dostlar. Eski Türklerde kadının sosyal ve siyasi hayat içerisindeki yeri büyük önem taşır. Orta Asya Türk devletlerinde hükümdarlık yapan kadınlar olduğu gibi eski dönemlere ait birçok belgede Hakan ve Hatun buyuruyor ki ifadelerine de sıkça rastlanır. Türk tarihinin aydınlanmasına katkıda bulunan en önemli eserlerden Orhun Anıtları'nda Bilge Kağan'ın Tanrı Türk milletini yok olmasın diye babam İlteriş Kağan'la anam İl Bilge Hatun'u yükseltti şeklindeki ifadesi bu örneklerden en bilineni. İslam öncesi Türk devletlerinden Hunlar'da kadın erkeğin tamamlayıcısı olarak görülür. Yabancı elçilerin kabulünde Hakan'a eşlik ettiği gibi, tören ve şölenlerde Hakan'ın solunda oturduğu, siyasi ve idari konularda görüşlerini beyan ettiği bilinir. Göktürklerde de Kağan'ın eşi yapılacak anlaşmalarda önemli roller üstlendiği gibi, devlet işlerinde de söz sahibidir. Bu gelenek Uygurlarda da devam eder. Devlet henüz kurulmamışken ve Uygur oymağının reisi savaştayken annesi Ulu Hatun halk arasında çıkan ihtilaflara ve davalara bakar. Çin kaynaklarına göre de Uygurlarda hatunların kendilerine ait otağları olduğu gibi hatun şehri olarak bilinen Uygur prenseslerinin yaşadığı şehirler de vardır. Eski Türk devletlerinde kadın toplum içerisindeki önemini uzun bir süre devam ettirmiş olsa da bu durum zamanla değişmeye başlar. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi bu geleneğin kaybolmasına gerekçe gösterilse de İslamiyet'in bir anlamda kadın reformuna neden olduğu da bariz bir gerçektir. Emeviler dönemiyle birlikte

kadınlar sosyal hayattan çekilmeye başlamış olsalar da, diğer dinlerde olduğu gibi toplumsal nefretin merkezinde olmamışlardır. İslam dininin kadına verdiği değeri daha net aktarabilmek için diğer dinlerin ve toplumların kadına olan bakışlarını da aktaralım dostlar. Mesela eski Yahudi hukukuna göre kadının bütün malı kocasına aittir. Ayrıca birden fazla kadınla evlenmek de caizdir. Sonraki devirlerde Yahudi din adamları çok kadınla evliliğe sınırlama getirirler. Hristiyan dünyasındaysa yüzyıllar boyunca her kötülüğün sebebi olarak kadın gösterilir. Ortaçağ Avrupa'sında Engizisyon mahkemelerinin yarattığı korku ve şiddet eksenli kilise baskısı öncelikli olarak kadınları hedef alır. Büyücülük ve cadılık suçlamalarıyla çok sayıda kadın ateşe atılır. Daha da ötesi Ortaçağ sonu Yeni Çağ başlarında kadının insan olup olmadığı konusu bile tartışılır. İslam ailesinde ise kadın hor görülmemiş, tarih boyunca kadın şairler, alimler ve mutasavvıflar yetişmiş, kadınlar fiilen savaşa iştirak etmiştir. İslamiyet erkek ve kadını aynı ölçüde sorumlu saymış, İslami ahlak ve kurallara riayeti yalnız kadınlardan değil, aynı zamanda erkeklerden de beklemiş. Kadınların toplum ve devlet hayatı içindeki rolleri, Türklerin Müslüman olduğu ilk yıllarda da devam etmiştir. Türk kültürünün kıymetli eserlerinden olan Dede Korkut destanları ve Kutat Gubilik'te kadınların yaşayışlarına dair önemli ipuçları vardır. Dede Korkut destanlarında kadınların özellikle iki vasfı üzerinde durulur. Bunlardan birisi kahramanlık, diğeri ise analıktır. Kadının kahraman olması, erkek kadar iyi ata binip ok atıp silah kullanması, savaşması lazımdır. Sevgi ve saygı esası üzerine kurulmuş aile birliklerinden bahsedilir. Çok kadınla evlilik hoş karşılanmaz. Ayrıca toplum içinde olduğu kadar aile içerisinde de kadınların önemi üzerine durulur. Kutat Gubilik'te ise eski Türk kültürünün kadınla beraber düşündüğü namus kavramı İslamiyet'in değerleriyle de örtüşür ve dini akidelerle koruma altına alınarak geliştirilir. Eserde birden fazla kadınla evliliğe yer veren beyitte rastlanmamış olması, eski Türklerde görülen genellikle tek kadınla evlilik anlayışının devam ettiğinin bir göstergesi kabul edilir. Türk İslam devletlerinden Selçuklular döneminde ise kadınlara büyük mevkiler verilir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde ise kadınlar toplum hayatının içinde aktif bir şekilde yer alır. İbn-i Battuta'nın seyahatnamesinde bu dönemdeki Osmanlı ailesinin yaşayışı hakkında önemli bilgiler bulunur. Battuta eserinde Türkmen kadınların birçok ilde toplumsal faaliyetlere katılımlarına ve iş hayatındaki başarılarına dikkat çeker. Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde görülen bu özelliklerin Orta Asya'ya dayanan bir geçmişi vardır. Bu dönemde kadınlar bazı iş kolları etrafında örgütlenirler. Bacıyan-ı Rum olarak bilinen teşkilat, ahilik teşkilatının kadınlardan oluşan yan koludur. Türkmen kadınların erkeklerle birlikte iş hayatına girmesi dikkat çekicidir. Orta Asya'dan Selçuklu'ya, oradan da Osmanlı'ya aktarılan bu gelenek, kadına verilen önemin bir kültür mirası olduğunun göstergesidir. Ancak kadının toplum hayatından geri plana çekilmesi, Osmanlı Devleti'nin imparatorluk süreciyle birlikte biraz daha hızlanır. Bir yandan büyük şehirlerden başlayarak cinsiyet ayrımcılığı gelişir, bir yandan da İran ve Bizans saraylarındaki harem uygulamalarının etkileri hissedilir. 1725 yılında kadınlar giyinme ve süslenmede aşırıya kaçtıkları gerekçesiyle saray tarafından uyarılırlar. 1912-1913 yılları arasında Balkan Savaşları sonrasında

0: Anadolu'ya Balkanlar ve Kafkaslardan gelen göçmenlerin giyimlerinin farklılığı, kıyafet konusunda tartışmalar başlatır. Kadınların çalışma hayatı içerisinde etkin rol oynamaya başlamalarıyla, kadın kıyafetlerini yeniden düzenlemek için çalışmalar yapılır. Osmanlı'da kadın giyimi zaman içinde değişiklik gösterse de, özellikle 20. yüzyılın başlarında önemli bir çeşitlilik göze çarpar. Ancak Orta Asya'da yaşayan Türkler bu değişimlerin dışında kalır. Ayrıca bu yaşam tarzları Anadolu'ya gelen göçebe Türkler arasında da devam eder. İmparatorluğun son dönemlerinde her kesimden kadının sahip olduğu hürriyetle birlikte sosyal hayata erkeklerle katılıyor olmaları batılı yazarların dikkatini çeker. Kadın kıyafetine ve yaşam tarzına müdahaleler olmasına rağmen kadına yönelik şiddet hiçbir dönemde tasvip edilmez. Bunu yapanların cezalandırıldığı mahkemeler şiddetin sürekliliği halinde boşanmaya hükmeder. Dokuzuncu yüzyılın başlarında tanzimat ve ıslahat fermanlarının etkisiyle açılan okullarla birlikte kız çocuklara eğitim imkanı tanınır. Bu da kadınlar arasında aydın bir topluluğun oluşmasına yol açar. Kadınlarla ilgili hakların genişlemesinde tanzimat önemli bir dönüm noktası olur. Tanzimat öncesinde kadınların eğitimi özel ve dini eğitimden ibarettir. Özel derslerle Doğu ve Batı dillerini öğrenme şansına sahip çok az sayıdaki kadın, şiir ve müzik ile de uğraşır ve pek çok eser vücuda getirir. Tanzimatla birlikte ise kızların mahalle mekteplerinde okumasına da izin verilir. ...1842'de Avrupa'dan getirilen ebelerin tıbbiyede verdikleri kurslarla başlayan eğitim faaliyetleri diğer meslek alanlarına yayılır. 1858'de arazi kanunuyla kız çocukların babalarından kalan topraklar üzerinde erkek kardeşleri gibi hak sahibi olması sağlanır. İngiltere'de evli kadınlara mülkiyet hakkı verilmesinin 1882'de olduğu düşünülecek olursa, bu önemli bir gelişme olarak ön plana çıkar. Osmanlı'da kadınların kendilerini ifade etmeleri, tanıtmaları, eylem ve taleplerini duyurmaları ilk kez basın aracılığıyla söz konusu olur. Türkiye'de kadın dergiciliği alanında ilk girişimler Tanzimat döneminde gerçekleşir ve birçok kadın dergisi yayınlanır. Bu süreçte şiir ve çevirilerden başka roman, hikaye, bilimsel ve eğitici makaleler, daha çok yazı hayatında tanınmış kişilerin yakınları olan aydın kadınlar tarafından yazılır. Meşrutiyetin ilanı kadınların özgürlük taleplerini su yüzüne çıkarır. Dernekler kuran, gazetelere yazılar yazan kadınların bu tavırları bazı kesimleri rahatsız eder. Siyasi ayrışma ve çekişmelerin hedeflerinden birisi de kadınlar olur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kadın yazarlar eserlerinde daha çok sosyal meseleleri ele alırlar. Hayır ve yardım amaçlı pek çok cemiyet kurarlar. Osmanlı Devleti'nde kurulan kadın derneklerinin önceliği, cephedeki askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak olur. Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye Hanım tarafından kurulan ve savaş yaralılarına yardım eden Cemiyet-i İmdadiye, meşrutiyetin ilk kadın kuruluşudur. Hilali Ahmer Kadınlar Merkezi, Nezihe Muhiddin'in başkanlığında faaliyete geçen Donanma Cemiyeti Hanımlar Şubesi, önemli hizmetlerde bulunurken, Birinci Dünya Savaşı boyunca kadın cemiyetlerinin sayısı daha da artar. Halide Edip'in başkanlığını yaptığı Teali-i Nisvan'sa kadınların kültürlerini artırmayı hedefler. Özellikle savaşta eşlerini kaybetmiş olan dullara ve çocuklarına yönelik meslek kursları açılır. Savaş yıllarında erkeklerin orduda görevli olması, kadınların toplum hayatına katılması konusunda önemli bir etki yapar. Kadınlar silah imalathanelerinde çalışmaya başlar, öğretmenlik, hemşirelik gibi mesleklerde çalışırlar. Sınırlı da olsa siyasi partilere ilgi gösterirler. öncelikle Balkan Savaşları sırasında yayın faaliyetlerini artıran, yardım toplayan, geri hizmetlerde çalışan kadınlar, aynı zamanda konferanslar vererek milli bilincin ayakta durması için de katkıda bulunurlar. 20. yüzyılın başlarında kadınların yaşam tarzları değişir. 1913'te kızlar için ilk öğretimin zorunlu olmasının ardından 1914 itibariyle İstanbul Darülfünun'unda kadınlar için dersler açılır. Savaşa giren diğer ülkelerde olduğu gibi istihdam açığı kadınlarla telafi edilir. Sonuç olarak 2. Meşrutiyet dönemi toplumsal ve siyasi dönüşüm açısından Türk toplumu için önemli bir dönüm noktası olur. Cumhuriyet'in aydın kadrosu bu dönemde yetişir. Cumhuriyet reformları ve inkılapları arasında kadın hakları çok önemli bir yer tutar. 1934'te siyasi haklarına kavuşan Türk kadınını teşvik eden Atatürk, "Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez" demiştir. Türk ulusunun geçmişte elde ettiği büyük başarıyı Türk kadınına ve özverili mücadelesine dayandıran Atatürk, Türk erkeklerinin işgallerin süngülerine karşı göğsünü siper ederken, bu mücadelenin tüm yaşam kaynağının kadınlar tarafından sağlandığını dile getirir. Türk kültüründe kadını anlatmaya çalıştığımız programımızın sonuna geldik dostlar. Süremiz el verdiğince Türk tarihinden alınan güçle Türk kadınının izlerini sürdük birlikte. Bir sonraki programda görüşünceye dek esenlikler diliyoruz.
1: İzler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize

WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Suriye Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Çam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Türkiye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem El-Garib ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 15. bölümünü aktaracağız.

17. yüzyılda Halep Türkmenlerine tabi olan cemaatlerin isim ve vergi nüfusları ile sahip oldukları hayvanların yıllara göre miktarı verilmiştir. Ayrıca tabi oldukları beylerin isimleri ile oturak ya da göçer oldukları ve hangi bölgelerde bulundukları da bildirilmiştir.

Abalu, Beydili cemaatinden olan Abalu cemaatinin 1630'da 52 hane vergi nüfusu ile 49.467 koyunları, 1642'de Ali ve Müşerref Bey'in yönetiminde 77 asker vergi nüfusu ile 31.496 adet koyunu ve 239 adet develeri vardı. Yine 1642'de Yeni İl'de bu cemaat mensuplarından 168 hane vergi nüfusunun olduğu ve mancılık bölgesine bağlı bazı yurtlarda belirli ücretler ile yayladıkları anlaşılmaktadır.

1663'te Abalı cemaatini iki şube olarak görmekteyiz. Bu şubelerden ilki İdris Bey yönetiminde olup bunların 102 asker vergi nüfusu ile 20.178 adet koyunu ve 235 adet de develeri vardı. Ayrıca İdris Bey'e bağlı olan 4 asker vergi nüfusu daha vardı. Bunların da 400 adet koyunu ve 14 adet develeri bulunmaktaydı. İkinci Abalı Şubesi ise Meşal Bey'in yönetiminde 77 asker vergi nüfusu ile 16.564 koyun ve 211 adet de deveye sahip idiler.

1467'de iki şubeden olan Abalı'nın Meşalbey'in yönetimindeki ilk şubesinin 122 hane vergi nüfusu ile 23.810 adet koyun ve 303 adet develeri, Asaf Bey'in yönetimindeki ikinci şubesinin ise 60 hane vergi nüfusu ile 12.291 adet koyun ve 60 adet develeri bulunmaktaydı. Ayrıca bunlara tabi olduğu anlaşılan Müşirioğulları cemaatinin de 33 hane vergi nüfusu ile 7.760 adet koyun ve 40 adet develeri vardı. Yine Abalı'dan oldukları anlaşılan ve İdris Bey'in yönetiminde bulunan Mir Haceli adlı cemaatin de 55 hane vergi nüfusu ile 9.880 adet koyunu ve 50 adet de develeri bulunmaktaydı.

cemaatinin Meşaloğulları adıyla zikredilen şubesinin 122 hane vergi nüfusu ile 24.010 adet koyun ve 313 adet develeri, İdris Bey'in yönetiminde olan 2. şubesinin ise 55 hane vergi nüfusu ile 9.945 adet koyun ve 54 adet de develeri vardı.

Bu ikinci şubeye tabi olan Asaf Mahallesi'nin 60 hane vergi nüfusu ile 13.351 adet koyunu ve 60 adet develeri, Müşiroğulları Mahallesi'nin de 33 hane vergi nüfusu ile 7.810 adet koyunu ve 40 adet develeri olup, böylece bunların toplamı olarak 31.106 adet koyun ve 365 adet de develeri bulunmaktaydı.

Bu iki Abalı Şubesi mahalleleriyle birlikte 1691'de padişah fermanıyla yerlerinden edilmişlerdir. Bunların yerleri, mahalleleri ise Şam eyaletine tabi olan Hama ve Humus sancaklarının boş ve harap vaziyetteki köyleriydi. Öte yandan Abalı cemaati mensuplarından 60 asker, Meşal Bey oğlu Müşerref Bey, Badoğlu Hacı Ali ve Asaf adlı bey ile Göçer Sevillü adlı cemaatin yönetiminde ve diğer Türkmen cemaatleri ile birlikte 1690'da Avusturya üzerine düzenlenecek olan bir sefere çağrılmışlardır.

Avşarlı Eymir'i. Eymir cemaatlerinden olan bu cemaatin 1630'da Hacı Mustafa adlı beyin yönetiminde 28 hane vergi nüfusu ile 20.768 adet koyunları, 1642'de ise Dursun Bey'in yönetiminde 13 hane vergi nüfusu ile 5.640 adet koyunu ve 12 adet develeri vardı. Yine 1642'de Dursun Bey'in yönetiminde 11 hane vergi nüfusunun da yeni ilde kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. 17. yüzyılda Avşarlı Eymir'inden başka Halep Türkmenleri içerisinde Affanoğlu, Dündarlı, Karagözlü, Sincarlı, Yosunlu ve Çakırlı adını taşıyan Altı Eymir Obası daha bulunmaktadır.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Birlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Suriye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi

güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem El-Garib ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Elif Sude Akgül Avrupa şampiyonu. Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Elif Sude Akgül finalde Sırp rakibi Andrea

Berkay Eren Avrupa şampiyonu. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Berkay Eren finalde Ukraynalı rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Enes Kaplan'dan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya. Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 58 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Enes Kaplan bronz madalyanın sahibi oldu.

Hatice Kübra İlgün'den bronz madalya. Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 58 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Hatice Kübra İlgün bronz madalya.

Sude Yaren Uzun Çavdar'dan gümüş madalya. Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 73 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Sude Yaren Uzun Çavdar gümüş madalyanın sahibi.

Atıcılarımızdan bronz madalya. Milli atıcılarımız Şevval İlayda Tarhan ile Sertaç Yıldırım, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 25 metre tabanca düet kategorisinde 3. oldu.

Altan Doğan'dan altın madalya. Milli jimnastikçimiz Altan Doğan, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Artistik Jimnastik Challenger

Çin'in Şangay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan takımımız Güney Kore karşısında gümüş madalyanın sahibi oldu.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 58 72 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Nasıl anlatayım pişmanlığımı? Sensiz

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan, sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehrediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun?

Dedim, içimde kaybolan papatyalardı gözlerin. Eski bir radyodan çalıp şarkıyı dinledin. Hayatı kahrolan gibi bulur o ayaklar altına.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Suriye ve Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Sermaye Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarıyla ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem El-Garib ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Eyvallah.
1: Var olun beyim.
0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.
2: Amin.

0: duman çökmüş Kızıldağ'ın başına, şehit düşmüş toprağına taşına, bakmadılar akan gözün yaşına, ağlayıp gittiler Türkmen dağına. 45 dağında düşmanlar dolaşır, dolaşır da Türkmenlere dalaşır, ana bacı şehidini ağlaşır, dağlayıp gittiler Türkmen dağına. Vurdular, sürdüler bizi obadan, güç versin bizlere ulu yaradan, ölsek bile vazgeçmeyiz buradan, dağıtıp gittiler Türkmen dağını. Alparslan Süleyman Şah torunları, analar aslan doğurmuş bunları, bizim için feda edip canları, yurt edip gittiler Türkmen dağını. Türkmen oğlu, kesme umudu haktan, ecdat mirasıdır bu güzel vatan, muzaffer olacak, muzaffer olacak ordu komutan, tarihe yazalım, tarihe yazalım Türkmen dağını.
1: Ağzına sağlık kardeş.
2: Eyvallah benim.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak. Bülbülün yerinde bayğuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narin. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin mi anam?

79'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler, bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. 16 yaşındaydım. Her şeyi bükecek bileğim vardı. 16 yaşındaydım, aslan gibi ortadaydım. Gündüzleri okulda coğrafya defterimin arkasına senin için şiirler, geceleri duvarlara ülkemi kurtarmak için kahrolsun yazacak kadar adamdım. 16 yaşındaydım. Ne senin haberin oluyordu şiirlerimden, ne de birileri kahroluyordu mahalle duvarına çiziktirdiğim harflerimden. 16 yaşındaydım. Yalan yok. İstanbul'a kar yağıyordu.

Ben yazmaya böyle başladım. Coğrafya defterim bir eskiciye kurban gitti. Duvarlarına yüreğimi bağırdığım o evler birer birer yıkıldı gitti. Şimdi güzel kağıtlara yazıyorum, kocaman laflar ediyorum ama hiçbirini sevmiyorum. Oysa 16 yaşındaydım, aydınlık bir yüzüm vardı. 79'un kışıydı, sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu, kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler bekçiler oluyordu, bir de biz oluyorduk, ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. Marşlar biliyordum, kitaplar okuyordum. Koşarak ve ıslanmadan geçiyordum sulardan. Koşarak ve ıslanmadan yaşıyordum. Bak, İstanbul'u seviyordum. Seni seviyordum. Dualar öğreniyordum. Meydanlarda toplanıp bağırıyordum. Herkes gibiydim işte. Herkes kadar cesur. Herkes kadar korkak. Herkes kadar delikanlı. Herkes kadar buralı. Ve herkes kadar...

herkes gibiydik hepimiz. Hepimiz birer bahaneyle aşık oluyor, çiçeklerin isimlerini ezberliyor, kalın kitaplardan çok şey öğreniyor, bir yağmurun altında ıslanıyordu. 79'un kışıydı, sertti, soğuktu, İstanbul'a kar yağıyordu. Ağzımızdan dumanlar çıkıyordu konuşurken, cebimizden bozuk paralar. Yüreğimizden çok yakına ait kocaman umutlar, kocaman ütopyalar. Bir gün mutlaka yani diyorduk, yakında diyorduk, haklıyız diyorduk, güçlüyüz diyorduk. Halic'in arkasında toplanıyorduk. Gece adamı içine çekiyordu, biz geceyi içimize çekiyorduk. En güzel ben yazıyordum duvarlara yazıları, herkes beni seviyordu. En güzel şiirleri de ben yazıyordum oysa coğrafya defterimin arkasına. Bunu kimse bilmiyordu. Sizin evin duvarına kahrolsun diye yazıyordum ve hızla kaçıyordum. Arkamızdan polisler geliyordu. Sizin evin duvarına bir kez olsun seni seviyorum diye yazamadım. O zaman duvarlara öyle şeyler yazılmıyordu. Dedim ya, 79'un kışıydı. Sertti, soğuktu, İstanbul'a kar yağıyordu, kömür yanıyordu sobalarda, geceleri polisler bekçiler oluyordu, bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha, yalan yok, polisler de üşüyordu. İstanbul'a

yaşasan sana olan sevdam. Gülüşün gidişi sakladığı gibi saklıyorum seni. Ve ben kaybolmuş bir zamanın kaybolmuş yolcusu gibiymişim. Adım adım hasret, alev alev yanarım bu sevda yangınında. Unutma yar, güneşin doğuşu gülüşün, batışı ölümümdür.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.

Suriye Devlet Başkanı Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri lideri El Nahyan ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şarap, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgede devam eden diplomatik çabaları değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren ülkeler arasında öne çıktığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta Başbakan Zeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Irak'ta yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında Ali Ezzeydi başkanlığındaki hükümete başarı dilekleri iletilirken Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgesel bütünleşmesi adına güçlü adımlar atılmasının temenni edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'ın bu yönündeki çabalarına destek vermeyi sürdüreceği ve iki ülke arasında işbirliğinin her alanda geliştirileceği vurgulandı.

Kiev'e Fas arasında 10 yıl sonra yeni dönem. Büyükelçilikler yeniden açılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 10 yıl aradan sonra Fas'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rabat'taki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açılacağını açıkladı. Şeybani, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında ekonomik, ticari ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Taraflar ayrıca Suriye ile Fas arasında ortak bir iş insanları konseyi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Fas Dışişleri Bakanı Bourita ise ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Fas'ın Suriye'nin istikrar ve kalkınma sürecine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Şam Sanayi Odası Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile ekonomik ve sanayi işbirliğini görüştü. Eymen Mevlevi Başkanlığındaki Şam ve Kırsalı Sanayi Odası heyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında ekonomik ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması konuları ele alındı.

Yatırım Kurumu heyeti 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Telal El Hilali Başkanlığındaki Suriye Yatırım Kurumu heyeti Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 13. Afrika CEO Forumu'na katıldı. Forumda Suriye'nin uluslararası yatırım ağlarını genişletmesi, Afrika pazarı ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflendi.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde iki sivili alıkoydu. İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Kolan ve Kodena köylerine baskın düzenledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre baskında evlerde arama yapan İsrail askerleri iki sivili alıkoydu. Şam yönetimi İsrail'in Kuneitra ve Dera kırsalındaki operasyonlarının 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

Erdoğan Suriye'ye ziyarette bulundu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin Halep kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyette Zafer Sarıkaya, Abdülhamit Gül, Fatma Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı. Heyet Halep Valisi Azem Elgarip ile görüştü. Ardından Emevi Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

önce bu mesleğe ilk adım attığım günlerde benim çok sevdiğim güzel bir hanım arkadaşım, Türk halk müziğinde inanılmaz güçlü bir ses, beni bu şarkıya aşık etti. Daha doğrusu bu türküye aşık etti. Ve artık bunun ardından da ben bu gece aşka gelmişken bu türküyü okumadan geçmem dedim.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in Astana'daki görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar yatırım, eğitim, kültür, enerji, medya, sağlık, finans ve savunma sanayi alanlarını kapsıyor. Anlaşmalar arasında Atmalı Havalimanı yatırımı, petrol ve gaz projelerinde işbirliği, Türk Maarif Vakfı okullarının açılması ve Anka insansız hava araçlarının ortak üretimi de yer aldı.